Deşem vaç gülüm otte bini Mamarız nemiş vitaş Nem vod ben ne dragam Şemmi gülünüş Çok in vurtam